0: Kevşayın çoğu çıtsa.
1: Oları gör, gerçinin olmsa.
0: Dansıca, gempimir gosa.
1: Kımondınca, lakçı tovsa.
2: Oları gönden bir yerden ka.

0: Kevşayın çoğu çıksa.
1: Oları gör, gerçinin olsa.
0: Dantıca, genpımır gosa.
1: Kımondınca, lakçı tovsa.
2: Oları gönden bir dınka.